0: Bu sefer gangi rahat. Bu sefer gangi rahat. Le 254 et 10, 5, Québec, maintenant 11.
1: 57, 259.